0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: The biggest hits back to back. Tamam mı? Tara yanım dagen.